gençlikte neler geldi garip başıma. Yanıma gel, yanıma git, şöyle yanıma. Bu gençlikte neler geldi cahil başıma.

öyle biter, hep böyle dertli biter. Öyle evine gider, kuşlar yuvaya döner. Akşamlar böyle biter, hep böyle dertli

Yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Biraz da sen ağla, biraz da sen ağla.

Bana bir şeyler anlat. Canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat, anlat. İçim içimden geçiyor.

Hadi bir şeyler söyle, çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gül, gideceğim son olsun. Yanımdasın, susuyorsun.

Dardayım yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım.

0: geçmez deme, içime sancı doğuruyor. Günaydın anneciğim, günaydın babacığım, yine sabah oluyor. Evde sabah olmaz deme, orada günler geçmez deme, içime sancı doğuruyor.
1: Yüreğimi bir kalkan bilip sokaklara çıktım. Kahvelerde oturdum, çocuklarla konuştum. Sıkıldım, dertlendim, dostlarımla buluştum. Bugün de ölmedim anne. Kapalıydı kapılar, perdeler örtük. Silah sesleri uzakta boğuk boğuk. Bir yüzüm ayrılığa, bir yüzüm hayata dönük. Bugün de ölmedim anne. Üstüme bir silah doğruldu sandım. Rüzgar beline dolandığında bir dalım. Korktum, güldüm, kendime kızdım. Bugün de ölmedim anne. Bana böylesi garip duygular bilmem niye gelir, nereye gider. Döndüm işte, acı yüreğimden beynime sızar.

Ne Diyarbakır anladı beni, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikiniz de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de

Anlamadın beni ne desen, oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni ne desen, oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni ne desen, oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Of.

Ne analar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinci de bilsen. Ne analar anladı beni yar, ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yarı ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar ne desen. Oysa ne çok sevdim.

Gülden gelirken hasret ezberlenirdi. Ne analar anladı beni yar, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne analar anladı yar beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne analar anladı beni yar, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Geliyorum köpekler gibi acı çekerek. Geliyorum hasretinin gözlerinden öperek. Geliyorum köpekler gibi acı çekerek. Geliyorum hasretinin gözlerinden öperek.

seninle yapamıyorum bir tanem, elimde değil istesem de istesen de.

sözlerin batıyor. Sarılsan da, yalvarsan da seni duyamıyorum.

Acı çektim günlerce, acı çektim susarak. Şu kısacık

Ben bu akşam bir başka sevdim seni. Niyesini bilmeyecek kadar sevdim. Yaz beni sevdiceğim. Bir tek sen yaz benim. Çoklara sığmayacak kadar çok sevdim. Korkularımı korkutacak kadar. Kör kütük bir sevdaya düşebilirim bu gece. Sen rezilliğimsin, son aşkım, tek mirasçım, ömrüm göçeğisin. Yaşarsam bu zulmü, ölürsem ömrümü yaşayacaksın. Çünkü sen yaşayan tek ben olacaksın.

Ben bu şehrin ahıyım, el değmemiş günahıyım. Bunca yıllık ömrümde ilk defa sende kendimim. Ömrümü sana feda edebilirim. Anla, bu kadar basit karmaşığımsın. Yüreğimin tam orta yerinden geçerimsin. Daha ne olacaksın? Gizil ibadetimsin.

Sensiz mavisi bıçaklanmış akşamüstüyüm. Ateşten bir denizim, kıyılarım yok. Sensiz kar altında dağlarım, anlıyor musun? Kadın, baharım, acanım, acanım.

aşk için, ben yanarım gül için, bu ateş sönmesin diye. Ben yanarım kim için, ben yanarım sen için.

gece yarısı bir müzisyen evine yine geç dönüyor. Taksi parası bile yok cebinde ama evine dönüyor. İki damla yaş geliyor, gözlerinden cigarası sönüyor. Yalan da olsa zenginiz, bu bize yetmiyor.

Bugün hiç tadım tuzum yok. Üstelik çok uyusuzum. Tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca tedirginim, huzursuzum. Yanımda sen olmayınca

Eylül geçmiş kapımızdan, süpürmüş kalıntılarını ışıkların. O güneş parlıyor hala, ay yine bizim.

Her şey yapılabilir bir beyaz kağıtla. Uçak örneğin, uçurtma mesela. Altına konabilir bir ayağı ötekilerden kısa olduğu için sallanan bir masanın. Veya şiir yazılabilir. Süresi ötekilerden kısa bir ömür üzerine. Bir beyaz kağıda her şey yazılabilir. Senin dışında. Güzelliğine benzetme bulmak zor. Sen iyisi mi sana benzemeye çalışan her şeyden. Bir gülden, bir ilk, bir sonbahardan sor. Belki tabiattadır çaresi senin bir çiçeğe bu kadar benzemenin. Ve benim bilincin asırlı bir bahçıvan çaresizliğim. Anlarım bitkiden filan ama anlatamam. Toprağın güneşle konuşmasına sana çok benzeyen bir çiçek yolu. Sen bana ışık ver yeter, ben de filiz çok. Köklerim içimde gizlidir, gelen giden açan soran bere budak yok. Bir şiir istersin, içinde benzetmeler olan. Kusura bakma sevgilim, heybemde sana benzeyecek kadar güzel bir şey yok.

Uzun bir yoldan gelen tedariksiz katıksız bir yolcuyum. Yaralı yarasız sevdalardan geçtim. Koynumda bir beyaz kağıt boşluğu. Her şeyi anlattım, olan olmayan, acıtan sancıtan. Bilsem ki sana varmak için de bütün mola sancıları, bütün stabilize arkadaşlıklar, daha hızlı koşardım, sever adım gelirdim gözlerinin mercan maviliğine. Sana bakmak, suya bakmaktır. Sana bakmak, bir mucizeyi anlamaktır. Sana sola bakmadan yürüdüğüm yollar tanıktır. Aşk sorgusunda şahanem, yalnız kelepçeler sanıktır. Ne yazsam olmuyor çünkü bilenler hatırlar. Hem yapılmış hem yapma çiçek satanlar, bahçıvanlar değil tüccarlardır. Sen öyle göz, sen öyle toprak ve güneş ortaklığı. Sen teninde cennet kaygınlığıyken sana şiir yazmak

bir tek söz kalır dişlerimin arasında. Ben sana gülüm derim, gülün ömrü uzamaya başlar. Verdiğim bütün sözler sende kalsın isterim. Ben sana gülüm derim, gül sana benzediği için ölümsüz. Yazdığım bütün şiirler sana başlayan bir kitap için ön söz. Sana bakmak bir beyaz kağıda bakmaktır. Her şey olmaya hazır. Sana bakmak suya bakmaktır. Gördüğün suretten utanmak. Sana bakmak bütün rastlantıları reddedip bir mucizeyi anlamaktır. Sana bakmak Allah'a inanmaktır.

0: Mesajlarınızı, isteklerinizi, yüreğinizden, gönlünüzden geçen duygu düşüncelerinizi 0542 424 89 50 WhatsApp hattına yollayabilirsiniz.
1: Sevgiyle dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
2: Berna ile iz bırakanlar başlıyor.

0: şöyle.
1: Herkese merhabalar. Radyo Çağdaş'tayız. Bırakanlar başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar sevgili dinleyenlerim. Radyo Çağdaş'ta yepyeni bir güne başlarken bugün rotamızı Ege'ye çeviriyoruz. Sadece bir coğrafya değildir Ege. Bu toprakların bir milletin direnişini, yarasını, aşkını, gururunu bağlamaya dokunur gibi anlatan türkülerin yüreğidir aslında. Ege türküleri öyle sıradan ezgiler de değildir sevgili dinleyenler. Bakın her notasında bir hikaye, her sözünde bir iz vardır. Yani özellikle savaşlardan sonra yazılan o güzel destanlar yok mu? O yakılan ağıtlar, söylenen zeybekler, bakın hepsi bu milletin dimdik ayakta duruşunun sesi olmuştur. Hani o efelerin gururu, anaların gözyaşları, sevdaların yarım kalmıştı, Ege'nin rüzgarında bugüne kadar taşınmıştır. Bugün güzel türkülerle buluşmak aslında kendi geçmişimizle, bakın kendi kökümüzle buluşmaktır. Ve ne kadar şanslıyız ki bu toprakların evlatları olarak bu kadar derin, yani bu kadar anlamlı bir miras içindeyiz. Binlerce kez şükürler olsun. Bakın şöyle dünya tarihinde eminim ki bu kadar şanlı tarih, bu kadar şanlı tarihe eşlik eden, bu kadar şanlı tarihe hakikaten... diyeceğim kelimeyi unuttum sevgili dinleyenler. Yani şahitlik eden, evet şimdi hatırladım. Şahitlik eden türkülerimiz var. Binlerce kez şükürler olsun. Radyo Çağdaş olarak sadece müzikle değil, bakın kültürle, sanatla, tarihle iç içe bir yolculuk sunuyoruz size. Çağdaş Kocaeli gazetesiyle sözün gücünü, Çağdaş Sanat Akademisi'yle de sanatın geleceğini taşınıyoruz yarınlara. Ve siz bakın bu yolculuğun en kıymetli parçalarısınız. Bugün yayın Ege türkülerinden, Ege'nin yüreğinden kopup gelen o güzel ezgilerle hem gururlanacağız hem de böyle içimizdeki o milli duyguları yeniden hatırlayacağız. Çünkü bazen bir türkü bir milleti yeniden ayağa kaldırabilir. Siz de bu duygulara ortak olmak, sevdiklerinize bir selam göndermek isterseniz 542-424-8950 WhatsApp hattından bize ulaşabilir. Ya da sosyal medya, Instagram, Radyo Çağdaş son gönderi altına yorumlarınızı da yapabilirsiniz. Haydi şimdi Ege'nin rüzgarını birlikte hissedelim. Bağlamanın telinde, yüreğin en derin yerinde buluşalım hep birlikte. Deniz Toprak, Ege'nin böyle hakikaten Ege deyince ilk akla gelen türkülerden bir tanesi Gımıldan parçasıyla sizlerle birlikte olduk. Şimdi ise Sümer Özgü. Hadi Gali sen de gel. Türk halk müziğinin en naif yorumcularından, en böyle sakin yorumcularından bir tanesidir. Çok seviyorum kendisini. Özellikle yöresel türküleri böyle hakkıyla okuyan çok kıymetli sanatçılarımız vardır. Onlardan bir tanesi sevgili Sümer Özgü. Gelsin bakalım. Hadi Gali sen de gel türküsü bizlerle birlikte olsun.
2: Berna ile iz bırakanlar.

Hadi gari sen de gel. Çok güzel, çok seviyorum bu türküyü gerçekten. Zaten Sümer Özge, Ege ve Akdeniz türküleri olunca yani geniş kitleleri sevdiren, derleyen, yaşatan çok kıymetli bir sanatçı. Onun sesi sadece bir yorum değil, aynı zamanda bir kültür taşıyıcısıdır. Allah uzun ömürler versin sevgili sanatçımıza. Efendim, Ege'nin o sıcak davetkar içten çağrısı değil midir bu türküde? Hadi gari sen de gel. Aslında birin değil, yani tüm millet aynı duygularda buluşan bir sesleniş gibi. Birlik olalım, aynı sofrada oturalım, aynı türküyü söyleyelim der gibi. Bakın, bazen türküler eğlence içinde değildir. Böyle bir araya gelmenin, unutulmamanın, hatırlamanın en güzel yollarından da biridir. Bunu da çok güzel hissettirdi sevgili Sümer Özge. Ceren Gültekin gelsin, mendil veren mi türküsü bizlerle birlikte olsun efendim. Ege'nin o hoyrat, Ege'nin o içten türküleriyle sizlerle bir arada buluşturmak benim için çok keyifli gerçekten. Sadece bir parçası da değildir, bir vedadır, bir selamlamadır, bir utançtır, çekingenliktir, ne bileyim bir sevda da vardır içinde. Bakın, hatırlar mısınız böyle eskiden mendillerin üstüne böyle baş harfler falan yazılırdı. Mendil veren mi? Aslında gönül uzatıyor karşıyı ama hep birlikte tereddütle, hep böyle iç çekişle. Gelsin bakalım Ceren Gültekin'den mendil veren mi türküsü, hemen sonrası buralardayız.

0: başkası.
1: Evet, Mendil Veren bir türküsüyle Ceren Gültekin bizlerle birlikte oldu. Yedi iklimin nefesi, bir ülkenin sesi, türkülerimiz. Efendim, çökertme eseri Ege türküleri çalınca yayınlamasak olur mu? Tabii ki olmaz. Bu türkü bir eski değil, bakın bir hayatın, aşkın, kaybın gerçek hikayesidir. Halil Efe ile Gucu Hatun hikayesini anlatır. Ege'nin Efe'lerinden Halil, adaletli, cesur, kaderin sert yüzüne yüzüne çarpmış bir adam ve ona yüreğini veren Gucu Hatun. Halil Efe'nin vuruluşu, ardından yakılan bu ağıt, yürek yakan bir sevdanın bugüne ulaşan sesidir. Çökertmeden çıktım da Halil'im diye başlayan o sözler. Aslında bir kadının içinden kopan feryattır. Bir yandan aşk, bir yandan kayıp, bir yandan da o dönemin zorlukları. Bu türküyü bugüne kadar birçok büyük isim seslendirdi. Ama değişmeyen tek şey var. Bakın, o derin, o acı, o gururlu duruş bütün sanatçılarımızın sesinde var oldu.

Tabii çökertme derken hani Ege türküsü tabii ki. Efendim bizim için daha kıymetli bir şey var. Mustafa Kemal Atatürk'ün de çökertme türküsü çok sevdiği anlatılanlarda da geçiyor. O yüzden bizim için ikinci bir böyle sevinç diyebiliriz. Hadi bakalım şöyle çökertmeyi en baştan dinleyelim. Şöyle milli duygularımız dibi kabarsın. Şöyle Ege türklerini dibine kadar dinleyelim. Sonrası eklemedir koca konaklar buralarda olacağız.

Ekli midir koca konak? Ya böyle araya giren duvarları, korunamayan mesafeleri anlatan güzel türkülerimizden. Bazen aşk vardır yaklaşamazsın, bazen gönül vardır ama söyleyemezsin. İşte bu türkü de söyleyemediklerimizin sesidir.

Siz de içinizden geçen geçenleri bir türkü anlatmak, bir selam, bir hatıra bırakmak isterseniz WhatsApp hattımız 542-424-8950 WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Şimdi ise Edremit'in gelini Hüseyin Turan yorumuyla bizlerle birlikte olsun.

Bakın fark ettiniz mi? Ege türkülerinde hep bir denge vardır. Hani bir yanda düğün, halay, eğlence, bir yanda böyle içinde saklanan bir hüzün. İşte bu türkü de tam olarak o iki duygu arasında duruyor. Bir yuvadan kovuş, bir başka hayata geçiş, ne bileyim bir bilinmezliğe atılan adım. Anadolu'da gelin olmak bazen susup gitmektir, bazen gözün arkada kalmasıdır, bazen de kadere razı gelmektir.

0: Bu türkü deniz gibi. Bir bakarsın sakin, bir bakarsın dalgalı ama her halinde insanın içine işliyor.
1: Dağlara pancar ektim, gazamadın mı?
0: Denizin dibinde açacağım derken aslında bir kayıp anlatılıyor. Bir sevdanın derinlerine gömülüşünü. Birine ulaşamazsın, yoluna kavuşamazsın. İşte onun acısı. Dalga dalga yayılan bir acıdan bahsediyoruz. Bakın Ege türkülerinde deniz sadece manzara değil, böyle bir sır, bir ayrılık, bazen de kavuşamayan aşkların şahididir. Uğur Önür gerçekten Türk halk müziğinin o sahici temiz genç temsilcilerinden biri. Çok seviyorum ben dinlerken.

Şimdi ise böyle çok severek dinlediğimiz bir eser daha bizlerle birlikte Haluk Levent yorumuyla Çemberimde Gülo'ya. Merhabalar Berna Hanım, Ege türküleriyle başladınız. Resmen içimiz açıldı. Almanya'dan dinliyorum. Bütün ekibe selamlar demiş Deniz Bey. Selamlar olsun size de. Hoş geldiniz. Bu arada iOS ve Android uygulamalarından dünyanın her yerinden tek tuş kadar yakın bir şekilde bizleri dinleyebilirsiniz. Radyo Çağdaş iOS ve Android'in ücretsiz olarak da indirebilirsiniz.

deniz ana gibidir, yar gibidir. Yani deniz bizim ayrılmaz bir parçamızdır.

0: Çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferci gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız.
1: Volkan Konak Karadeniz Müziği'nin en güçlü temsilcilerinden biriydi. Saygı, sevgi, rahmetle de yad edelim. Mimosa Çiçeği bu eseri benim gülen yüzüm, kıymetli patronum Dilek Sağsöz o kadar çok seviyordu ki geçmiş yıllarda benden çok isterdi. Her gün mutlaka bir kez yayınlardım kendisi için. Şu anda da kulak veriyorsa ona armağan olsun çokça. Seni çok ama çok seviyorum sevgili Dilek ablacığım. Şimdi ise güzel bir eseri daha sizlerle buluşturalım. Anatolian Rock Cover versiyonuyla Güzelim Bir Derde Düştüm ve Serapistler'le birlikte olsun. Merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz Berna Hanım? Selamlar olsun. Bize de bir Türk Erman ederseniz sevinirim demiş Recep ile Kamil Bey. Selamlar olsun, hoş geldiniz. Nasılsınız, umarım iyisinizdir. Berna Hanım yayınınız çok farklı, sadece müzik değil resmen hikaye dinliyoruz, emeğinize yüreğinize sağlık demiş. Teşekkür ediyorum Serkan Bey, çok sağ olun, sizler de hoş geldiniz.

Evet, bu eser aslında geleneksel bir türkünün modern bir yorumla yeniden doğuşu. Güzel bir yaklaşım aslında. Anatolian Rock versiyonu hani 1970'lerden Anadolu'da doğan ve dünyaya açılan çok özel bir müzikal dil. Özellikle yapay zekanın gelişmesiyle bu türkülerin tek tuşla böyle yapılması gerçekten birazcık hani müziğe olan saygıyı da azaltıyor ama bir yandan da yeniliği de getiriyor. Hani geçmişin hikayesini bugünün sesiyle anlatmak gerçekten bambaşka bir şey. O yüzden dinlerken tanıdık bir duygu da yakalıyorsun. Bir yandan da yepyeni bir enerji hissediyorsun aslında. Güzel bir eseri de buluşturmuş olduk. Evet efendim, şöyle Ölüm Endişesi Cengiz Özkan tarafından seslendirilen kıymetli bir çalışma. Sizlerle buluşturmak isterim. Sözü Karacaoğlan'a ait olan güzel bir eserdir. Cengiz Özkan da çok güzel can bulmuş.

0: Cengiz Özkan'ın o naif sesi bizlerle birlikteydi. Ölüm endişesi öyle bir eser ki Karacaoğlan bakın yüzyıllar öncesi yazdığı bu şiir sadece dinlenmiyor, hissediliyor. Bir insanı durduruyor bir anlığına, kendine baktırıyor. Bazen türküler insanı kendine getirir. Bir an durup derin bir nefes almak lazım. Bu eseri böyle hissederek dinlemek lazım. Hani adı üstünde insanın içine dokunan o büyük soruyla yüzleştirir bizi ölüm. Bakın korkutmak için değil, yanlış anlamayın lütfen. Hatırlatmak için söylenir bu türkü. Hani hayatın ne kadar geçici olduğunu, nefesin ne kadar kıymetli olduğunu bize daha da böyle bir hissettiriyor. Efendim, bülbül havalanmış yüksekten uçar türküsünü şöyle sizlerle bir buluşturalım. Hoş geldiniz bu arada Ercan Bey, sizde selamlar olsun size de. Sevgili Pervin Hanım da iş yerinden dinlemekteymiş. Hoş geldiniz. Varsa isteğiniz, mesajlarınız lütfen gönderin gelsin. Bu türkünün kökeni Sivas'tır sevgili dinleyenler. Yıllar boyunca nice büyük sanatçılar tarafından seslendirildi. Böyle herkes kendi yüreğince anlatmıştır bu güzel türküyü. Ama değişmeyen tek şey o içteki ince sızıdır. Hadi birlikte yine kulak verelim bu güzel türküye.
1: Radyo Çağdaş.

0: Şimdi sırada böyle Anadolu'nun toprağından, emeğinden, alın terinden kopup gelen çok güzel bir türkü var. Arpa ektim evlek evlek. Türk Halk Müziği'nin mihenk taşlarından bağlama vizitörü sevgili Erdal Ersincan tarafından seslendirilecek. Arpa ektim evlek evlek. Toprağa bir şey ekmeden çok daha fazlası var burada bakarsın. Umutla ekebilirsin, sevdada, hayalde. Ama her zaman da karşılığını alamazsın. İşte bu türkü de tam olarak bu duyguyu anlatıyor. Emek verirsin, beklersin ama hayat her zaman istediğin gibi gitmez. Hayat da bir nevi ekmek gibi değil mi sevgili dinleyenler? Ne ekersen onu biçersin. Ama bazen kader işine de karışır tabii. Efendim, şimdi kendimizi bu kadim hikayeye bırakalım. Erdal Ersincan'dan geliyor bu kıymetli eser. Ulaşmak isterseniz 542-424-8950 WhatsApp hattı.
1: Berna ile iz bırakanlar.
2: Radyo Çağdaş.

sözümüzü Nesimi Çimen'e ait olan çok kıymetli bir eseri bizlerle buluşturdu Mustafa Eke. Nesimi Çimen'i de saygı, sevgi, rahmetle de yad edelim. Bu arada Nesimi Çimen kıymetli sanatçımız Mazlum Çimen'in babasıdır. Gelmek için de satan. Berna Hanım, yine yüreğimize dokundunuz. Arpa ektim, evlek evlek çalarken babamı hatırladım. Emeğin ne demek olduğunu öğretmişti bana demiş. Deniz Bey, hoş geldiniz. Hakikaten hatta programın en başında da söylemiştim ben. Bazen yaşadığımız şeylere eşlik ve şahit eden türkülerimiz var bizim. Ne kadar şanslıyız ki böyle bir milletin, böyle bir ulusun, böyle kıymetli bir kültürün mirasçısı olarak bu güzel türkülerimiz var. Berna Hanım, ne yaptınız ya, bu türküleri insan alıp çocukluğuna götürüyor. Köydeki günler geldi aklıma, çok güzel bir yayın demiş. Teşekkürler sevgili Fatoş, hoş geldin, sefalar getirdin. Almanya'dan dinliyorum, Ege'den Anadolu'ya uzanan bu yolculuk harika, emeğinize sağlık. Çok teşekkürler, hoş geldiniz siz de. Efendim, Türk halk müziğinin gerçekten çok başarılı, çok böyle işine aşkla, canla, başla yapan sanatçılarımız var. Onlardan biri de sevgili Ozan Özdemir. Malatya'da mısın, Muş'ta mı? Bu kıymetli türküyü buluşturalım sizlerle. Sonrası buralardayız.

Güler Duman ve Koray Çatal'ın çok kıymetli bir eseri bu gece adlı çalışmayı sizlerle de buluşturduk. Top 20 listemizde de gerçekten güzel bir çıkış yakalamıştı bu kıymetli türkü. Şimdi ise Malatyalı bir dinleyicimiz var. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Zeynel Bey. Diyor ki Malatya türküsü var mıdır Berna Hanım, olmaz mı? Malatya eline serin, Malatya eline serin dediler türküsünü buluşturmak isterim Karahasan yorumuyla. Kabul ederseniz çok sevinirim. Hikayesi gibi başlıyor ama aslında içinde gurbet, hayal kırıklığı, hasret, artık siz ne derseniz deyin. Hani böyle insana güzel gösterilen bir yerin böyle içine girildiğinde bambaşka bir gerçekle yüzleşmesini anlatıyor aslında. Hayat da böyle değil mi kıymetli dinleyicilerim? Hani bazen dışarıdan bakınca umut gibi görünen şeyler içine girdiğinde insanı yorar, uzar, eksiltir. Karahasan da o Anadolu'nun en sayıcı seslerinden biri. Kendine has o yorumu, gerçekten yöresel bir yorumu var. Güzel bir Malatya türküsünü de sizlerle buluşturalım Zeynel Bey için ve tüm Malatyalı dinleyicilerimiz için.

0: kim?
1: Benim kıymetli dostum, sevgili Kenan Coşkun bizlerle birlikteydi. Kim Bilir adlı çalışma. Aşık Maksut Feryadi'nin güzel bir eseridir efendim bu. Kenan Coşkun da çok güzel yorumladı gerçekten. Efendim şöyle bir mesaj var, diyorlar ki ilk önce bir parçamızı sizlerle buluşturalım. Kocaeli'den selamlar, merhabalar Berna Hanım, nasılsınız? Kim Bilir adlı eseride yayınlarsınız, çok seviniriz demiş. Saatlerimiz çok güzel gidiyor sayenizde diye de eklemiş. Çok teşekkürler Gökhan Bey. Çok teşekkür ediyorum o kıymetli vaktinizi de ayırdığınız için. Ablacığım merhabalar, listende Sevcan Orhan varsa bu devran adlı çalışmayı istiyoruz demiş. Sevgili Şahin. Hoş geldin Şahin. Selamlar olsun sana da.

Sözümüzü kıymetli sanatçımız Ergün Efe'ye ait olan Dağlarına Dargınım çalışması Umut Sülünoğlu tarafından seslendirildi. Hani kırgınlığın türküsü olur ya. Öyle yüksek sesle değil de böyle içine atılmış, içinde büyütülmüş bir kırgınlık. Hani böyle kadere, yaşadıklarına, belki de insanlara duyulan bir kırgınlık. Efendim, şimdi ise Yudumlu Ali Mahzun'un Ses Verin Sesime Dağlar türküsünü sizlerle buluşturalım.

Evet sevgili dinleyenler, çok teşekkür ediyorum bugün bana eşlik ettiğiniz için. Gerçekten Radyo Çağdaş'ta çok güzel bir yolculuk yaptık. Böyle Ege'nin sıcak rüzgarlarıyla başladık. Anadolu'nun derin yaralarına, işte türkülerine kadar uzandık. Her eserde biraz kendimizi bulduk. Ne bileyim, biraz geçmişimizi, biraz da içimizde sakladıklarımızı. Bazen bir türkü bizi çocukluğumuza götürdü. Bazen bir söz içimize dokundu. Bazen de hiç konuşmadığımız duygulara tercüman oldu. Çünkü bu toprakların sesi olan türküler sadece müzik değil. Bir milletin hafızası, bir kalp atışı, bir ömrün hikayesidir. Bugün bizimle olan mesajlarıyla yüreğine, bu yayına ortak olan herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Her zaman yine aynı saatte, aynı frekans, aynı duygularda buluşmak dileğiyle. Yüreğinizin sesi hiç susmasın, türkülerimiz hiç bitmesin. Hoşçakalın, dostçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Son parça Devran Yıldız'dan gelsin. Daha senden gayrı aşık mı yoktur? Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız.

gençlikte neler geldi garip başıma. Yanıma gel yanıma, şöyle yanıma. Bu gençlikte neler geldi cahil başıma.

0: dostluğun buluştuğu en iyi nokta. Radyo Çağdaş.
1: Büyük gün geldi. TS Club Kocaeli Sembol AVM mağazamızın resmi açılışı gerçekleştirildi. Trabzonspor'un 2026-27 sezon formaları, antrenman ürünleri, günlük giyim koleksiyonları ve yüzlerce lisanslı ürün sizleri bekliyor. Aradığınız ne varsa bizde var. Sembol AVM D100 Karayolu Ovacık Mahallesi numara 34 Baş İskele Kocaeli. TS Club Kocaeli. Bordo Mavi Sevda'nın yeni buluşma noktası.

0: Büyük gün geldi. TS Club Kocaeli Sembol AVM mağazamızın resmi açılışı gerçekleştirildi. Trabzonspor'un 2026-27 sezon formaları, antrenman ürünleri, günlük giyim koleksiyonları ve yüzlerce lisanslı ürün sizleri bekliyor. Aradığınız ne varsa bizde var. Sembol AVM D100 Karayolu Ovacık Mahallesi numara 34 Başiskele Kocaeli. TS Club Kocaeli. Bordo Mavi Sevda'nın yeni buluşma noktası.
1: Radyo Çağlar.

0: Merhaba Nalan. Bu sen misin? Yoksa sen mi sandım? Biri çimdiklesin beni. Şöyle ışığa gel de göreyim. Beni dümdüz eden o yalandan da yalan gözlerini. Merhaba Nalan. Amortiden mi çıktın güzelim? Bak yine şapşal ettin bizi. Oysa ne güzel unutmuştuk ve ne güzel sona ermişti o gerzek pembe dizi. Hani son bölümde sen yamuk yapıp fabrikatörünü Barbie'in Tarabya köşküne gitmiştin. Hani arkadaşım Halit Akçatepe'nin yanında beni acayip refüze etmiştin. Ve işte o an gözümde eskicinin bile almadığı bir eski eşya gibi bitmiştin. Merhaba Nalan. Merhaba. Pişmanlıklar denizinin biletsiz yolcusu. Merhaba. Artist olma hayallerinin ikinci sınıf karakter oyuncusu. Vay anasını sayın seyirciler. Vay anasını da. Vay anasını. Bak şimdi ağlarım ha. Tez kapatsın biri gözlerimin bozuk vanasını. Oysa o zehir kusan fabrika yolunda beraber ıslanmıştık biz nice yağmurda. Ve o gün Nubar Bey'in çarpıp kaçtığı bir hayvancağızdı inleyen yol kenarı çamurda. Ve hep kendini ayırdığın o bencil yüreğin bir de o gariban köpeğe sızlamıştı. Ve ben ilk defa seni böyle bilmiştim. Ve damarlarım ilk defa böyle cızlamıştı. Merhaba Nalan. Merhaba. Yoksul mahallemizin en havalı kızı. Merhaba yanlış ağlara takılmış o muhteşem deniz yıldızı. Ben sana bakınca dolardım bulut gibi. Dolardım da bir türlü yağamazdım. Sen bana bakınca bir ağlamak düğümlenir boğazımda. Gurur yapar ağlamazdım. Ne düşkündüm sana be. Hani hayvanlar yavrusunu nasıl yalarmış. Aynen öyle. Ne tutkuydu bizimkisi be. Hani Ferhat dağları nasıl delermiş. Aynen öyle. Ve o nasıl gidişti be. Hani bir tren gelir de üzerinden geçermiş. Aynen öyle. Of Nalan of. Sen benim neler çektiğimi bilsen. Bunu bilmekten ölürdün. Şu kadarını söyleyeyim. Hani taş olsan yani taş olsan. Ortadan ikiye bölünürdün. Gitme Nalan, dur. Tekrar gitme ne olur. Aldırış etme saçma sapan sözlerime. Yok hayır, ağlamıyorum. Galiba cigaranın dumanı kaçtı gözlerine. Belki de sen haklıydın. Bu mahallede ne bahtın açılır, ne de boyun uzardı. Üstelik annen ölmüştü. Ve sokağınız acını kaldıramayacak kadar dardı. Terso gidiyordu her şey. Millet işi gücü bırakmış aklını bize takıyordu. Altımızda çul yoktu, üstümüzde dam akıyordu. Arap kızı camdan bakıyordu. Sen gittikten sonra ben, hiç sorma. El attığım her işi çok geçmedi batırdım. Çünkü seni unutmanın tek yoluydu. Bütün kazancımı şaraba yatırdım. Ama gelinliğim duruyor. Baba yadigarı cumbalı evimizi de satmadım. Yalanım varsa kalkmayayım şuradan. Ben seni bir tek gün bile unutmadım. Merhaba Nalan. Merhaba üzgün melek. Merhaba kadersizim, talihsizim. Merhaba titreyen elim, sancıyan belim, ağrıyan dizim, vazgeçilmezim. Ama Necdet Tosun öldün halam. Artık yemekleri sen, salatayı da ben yapacağım. Sami Hazinses kadar olmasa da bahçeyi sevdiğin çiçeklerle donatacağım. Kemal Sunal da öldün halam. İyi kalpli amcaları birer birer uğurladık. ve dünya kirlendi, filmler bozuldu. O masum sevdalar yaşanmıyor artık. Sen varsın, ben varım. Bir de acımasız bir dünya var dışarıda. Esas film şimdi başlıyor ve bütün koltuklar bomboş bu sinemada. Merhaba Nala, merhaba. Sen ortada sıçan, ben şaşkın köreve. Ulan seviyorum seni be. Ulan nereden inceldiyse oradan
1: Radyo Çağdaş. Koksun be.

Benim hiç safanım olmadı anne. Ne kuşları vurdum, ne kimsenin camını kırdım. Çok uslu bir çocuk değildim ama seni hiç kırmadım, hep boynumu kırdım. Ben hayatım boyunca bir tek kendimi vurdum. Suskun görünsem de fırtınalı ve mağrurdum anne. Bir mızrak gibi aynada hep dik durdum anne. Ben sana hiçbir gün laf getirmedim, leke sürmedim. Ama göğsümü çok hırpaladım, kalbimi çok yordum. Ben hayatım boyunca en çok kendimi sordum.

Benim hiç sevgilim olmadı anne. Ne bir yuva kurdum, ne bir gün şansım güldü. Öpemeden bir bebeğin gıdısını, tükendi gitti çağım. Bir muhabbet kuşum vardı, o da yalnızlıktan öldü. Sen beni göğsünde hep acılarla mı soğurdun anne? Yoksa evlat diye koca bir taş mı doğurdun anne? Eziyet değilim, zahmet değilim, musibet hiç değilim. Bir senin mi balına sinek kondu söylesene. Doğurdun da beni neyle yoğurdun anne?

Benim hiç hayalim olmadı anne. Ne seni rahat ettirdim, ne kendim ettim rahat. Bir mutluluk fotoğrafı bile çektirmedi bu hayat. Kaybolmuş bir anahtar kadar sahipsizim anne. Ne omuzumda bir dost eli, ne saçımda bir şefkat. Say ki yollardan akan şu faydasız çamurdum anne. Say ki ıslanmaktım, üşümektim. Say ki yağmurdum anne. Bunca yıldır gözyaşını hangi denizlere sakladın? Oy ben öleyim. Sen beni ne diye doğurdun anne?

Bu ufukta bitiyor yüzün ve başka bir gökyüzü başlıyor. Komşu ellerle sarmalanıyorsun, yanıyorsun. Ne kadar övülsen az, avazım çıktığı kadar susuyorum ismindeki sesli harfleri. Mayınlı bir gülümsemeyle senin kara sularında olmak, üstünde ilkbahar bir entari, sanki yeniden eski bir öyküye başlama. Yüzündeki o billur akşam kahvaltısı, sürgülerken özümü, ne kadarını sustuk konuştuklarımızı.

bu akşam yemin ettim. Seni bir daha öpmemek için. Ben ki bütün duvarlarını afişlerle donatıp yumruğumla kanatmıştım. Rezil bir aşktı. Bütün arkadaşları miting alanlarında ve mezarlıklarda bırakmıştım. İstanbul. Ey İstanbul, ey. Acılar kraliçesi. Umudun ve direncin yorgun anası. Ve ey çıldırmak üzere olmanın çamurlu ikonası. Tırnaklarım kopuyor. Görmüyor musun? Bir ben miyim kapıları şaşıran her yokuşun başında? Bir ben miyim ekmek arasına canını doğrayıp doğrayıp yutan? Bir kedi bile sağarken yüreğini telaş içinde yavrusuna. Ey acımasız acuze! Utan şu türbelerinden, minarelerinden utan! İstanbul, ey İstanbul, ey! Acılar kraliçesi! Savaşın ve bozgunların gariban çiçeği. Ve ey teslimiyete düşmenin o hazin gerçeği. Bayraklarım kanıyor. Sormuyor musun? Kadınlarınki omuzları hicran, saçları ihanet sarısı. Çocuklarınki yağmur emiyor yıkılası kaldırımlarından. En hücra genlerime, al yuvarlarıma, kılcal damarlarıma, ruhuma kadar. Bıktım iliklerime, gömlek ceplerime kadar sızan bu Allahsız yağmurundan. İstanbul, ey İstanbul, ey. Acılar kraliçesi. İhtişamın ve sefaletin çaresiz bacısı. Ve ey çürümenin, yok olmanın amansız sancısı. Ciğerlerim çatlıyor. Duymuyor musun? Hangi pencerene çıksam, o salya sümük pezevenk suratları. Hangi caddene dökülsem, o şangur şungur düş kırıkları. Bütün bu ezginler, tükenenler, yerlere serilenler, tutunamayanlar. Sarsmıyor mu seni hiç? Bunca infilak, bunca isyan çığlıkları. İstanbul, ey İstanbul, ey. Acılar kraliçesi. Aldanışların ve hüznün yalancı tanrıçası. Ve ey ruhu kirlenmiş gecelerin cilveli yosması. İntihar anı geldi. Beni öpmüyor musun? Ağlamak istemiyorum. Yenildim sana. Hikayenin özeti bu. Bir istimlak gibi ödedin ve çiğneyip geçtin maceramı. Şimdi ben suçlarımı didikleyen bu martı sürüsüyle, şimdi ben hangi şehirde soğuturum zonklayıp duran bu yaramı? İstanbul, ey İstanbul, ey. Acılar kraliçesi. İhanetin ve ihbarların arkadan dolaşan bıçağı. Ve bütün ödeşmelerin, yüzleşmelerin, erkekçe vuruşmaların kaçağı. Beni harcadın ulan. Beni sattın. Utanmıyor musun?

0: Gökkuşağıdır sevdanın gönül gözü. Yağmur kar etmez, kar da kar değildir zaten. Güneş vursa ne olur aydınlık? Ne olur gözümün yüreğimin feri? Ne olur yani dünyayı kazansam? Ne olur bir bahar çiçeğini kokluyorken yanımda sen olmadıkça? Geçiyorken vapurla karşıdan bir başka karşıya, yanımda sen oturmuyorsan, iskemlenin, simidin, martı sesleri arasında martılarla paylaştığım simidin lezzeti de olmaz. Olmaz lezzeti sen yokken türkünün. Olmaz, olmaz lezzeti sen yokken halayın. Aman ha aman bunu da hiç unutma. Olmaz lezzeti sen yokken sevginin ta kendisinin. Bilmiyorum nasıl anlatılır gönül gözüyle görülen sevdalar. Bilmiyorum gönül gözüyle gördüğün bu sevgimi senin yüreğin nasıl algılar. Ama gülüm düşünüyorum bazen. Hatta bazenleri bolca kendime ayırdım. Ve dedim ki, mihribanım, türküler aşk için yazılıyorken tabiatın bütün kanunları dize gelir. Kanunlar dize geliyorsa eğer sevda üstüne, günün her zamanı aşk için çiçek açar. Unutma ki karanlığın korkacağı tek unsur aydınlıktır. İşte o aydınlığın adı aşktır. Eğer o aşkı tanımıyor ya da tanımlamasını bilmiyorsanız karanlıklar size yar olacaktır. O zaman suç aydınlığın değil, karanlığa gönül verende olacaktır. Yani görülmesi gereken bir değer vardır. Bu dengeyi korumasını beceremeyenler ben ne yapmışım diye dizini döverler. Ama bilinmesi gereken diz dövüle dövüle yar bulunsaydı bugün hepimiz yüreğimizin yerine dizimizi dövüyor olurduk.
1: Radyo Çağdaş.

aşiret çocuğuyum. Adım Küheylan. Kızılca kıyamet yaylasında doğmuşam. Koyaklarda kartal uçurmuşam. Kurt kovalamışam. Adam vurmuşam. Onursuz yaşanmaz demişem. Rezil rüsva etmemişem kendimi böceklere. Yavri yavri. Bu yüzden dik bakarım adamın yüzüne. Bu yüzden böyle hoylat kalmışam. Asi bir Küheylanam. Anam rüzgar. Babam gurbet. Bin yıldır bu koğuştayım. Diz çöktürmez beni hasret. Seni sevmişim. Bir kekliğin sesini üzmekten sakınır gibi. Seni sevmişim. Gururlu dağ çiçeklerini göğsüme takınır gibi. Ben sazımı kıl çadırların boynuna asıp da öyle gelmişim buraya. Yavri yavri. Ölürsem iradi ölürem. Harlanmış bir kılıca alnımla dokunur gibi. Asi bir Küheylanım. Gözlerini benden ayırma. Kırılıp düşerem sonra. Kimse bakmaz yarama.

Bana ne getirdi sen Cico? Kardaçülümü sümbül soğanları mı? Yoksa toz kaldıran taylarımı dar geçitlerde mi kanatmışan? O göçebe sevdamızın yamacına şimdi kimler konmada söyle? Yavri yavri, söyle kınalı kuzum nerede? Onu hangi soysuzun sürüsüne katmışan? Asi bir küheylan al, Mahmuz vurma döşüme. Delerem bu duvarları, canlarıma kavuşmaz peşime.

Ben ki dipsiz uçurum boynarında, paramparça olmuş ölmemişim. Ben ki huysuz nehir yataklarında, yaralarımı çamurla sıvamışım. Nasıl sığaram düşündün mü şu altı adımlık tosbağa voltasına şimdi? Yavri yavri, dağları çıldırtan öykümü ben bu demirlere dişlerimle yazmışam. Asi bir köheylanam, el süremezler yeleme. Bırak yırtılayım, bırak, gel vurma benim dilime. Hüznün duvarlarında sıvası dökülmüş bir yer vardır. Bilir misin yavri? Bilir misin çiçekler çentik çentik solar bu gavur ölüsü akşamlarda? Bırak gözyaşlarımın oyduğu çukurlar öylece betonda kalsın. Dolansın peşime bir metelik etmez bu sırttan adımları. Dolansın yavri yavri. Şapkam namusumdur. Koma buralarda, koma. Tesbihim dağılmasın. Asi bir köheylanam, kasmaz beni bu acılar. Beni vursa da bu puşlar ancak sırtımdan vururlar.

Biz üç kişiydik. Bedirhan, Nazlıcan ve ben. Üç ağız, üç yürek, üç yeminli fişek. Adımız bela diye yazılmıştı dağlara, taşlara. Boynumuzda ağır vebal, koynumuzda çapraz tüfek. El tetikte, kulak kirişte ve sırtımız toprağa emanet. Baldıran acısıyla ovarak üşüyen ellerimizi, yıldız yorgan altında birbirimize sarılırdık. Deniz çok uzaktaydı ve dokunuyordu yalnızlık. Gece ırmak boylarında uzak çakal sesleri, yüzümüze, ekmeğimize, türkümüze çarpar geçerdi. Göğsüne kekik sürerdi Nazlıcan, tüterdi buram buram. Gizlice ona bakardık, yüreğimiz göçerdi. Belki bir çoban kavalında yitirdik Nazlıcan'ı. Ateş böcekleriyle bir oldu, kırpışarak tükendi. Bir narin kelebek ölüsü bırakıp tam ortamıza, kurşun gibi, mayın gibi tutuşarak tükendi. Oy Nazlıcan, vahşi bayırların maralı. Oy Nazlıcan, saçları fırtınayla taralı. Sen de böyle gider miydin yıldızlar ülkesine? Oy Nazlıcan, oy.

Artık yenilmiş ordular kadar eziktik, sahipsizdik. Geçip gittik parka ve yürek paramparça. Gerisi ölüm duygusu, gerisi sağır sessizlik. Geçip gittik nazlı can boşluğu aramızda. Bedir Han'ı bir gedikte sırtından vurdular. Yarıp çıkmışken nice büyük ablukaları. Omuzdan kayan bir tüfek gibi usulca titredi ve iki yana düştü kolları. Ölüm bir ısırgan otu gibi sarmıştı her yanını. Devrilmiş bir ağaçtı ay ışığında gövdesi. Uzanıp bir damla yaş ile dokundum kirpiklerine. Göğsümü çatlatırken nabzının tükenmiş sesi. Sanki bir şakaydı bu. Birazdan uyanacaktı. Birazdan ateşi karıştırıp bir cigara saracaktı. Oysa ölüm sadık kalmıştı randevusuna. Ah! O da nazlı can gibi bir daha olmayacaktı. Hey Bedir Han, katran gecelerin hey yuvası. Hey Bedir Han, kancık pusuların belası. Sen de böyle bitecek adam mıydın konuşsana. Hey Bedir Han, hey mezarı kartal yuvası.

0: Biz 3 kişiydik. 3 intihar çiçeği. Bedirhan, Nazlıcan ve ben, Sufi.
1: Radyo Çağdaş.

Soğuk ve şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan. Ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam. Ben seninle bir gün Veysel Karani'de haşlama yeme ihtimalini sevdim. İlkokulu simgi kokan tebeşir lekeli yıllarında Ankara'da karbon monoksit sonbaharlar yaşanırdı o zaman. Özlemeye başladım herkesi. Ve bu hasret öyle uzun sürdü ki adam gibi hasretleri özlemeye başladım sonra. Bizim Kemalettin turcularımız vardı. Bir de camların buğusuna yazı yazma imkanı. Yumurta kokan arkadaşlarla paylaşılan kahverengi sıralarda solculuk oynamaya başladık. Ben doktor oluyordum, sen hemşire. Geri kalanlar kontur gerilla. Kırmızı boyalarla umut ikliminde harfler yazılıyordu. Pütürlü duvarlara ve Türk Dil Kurumu'na inat bir Türkçeyle. Abilerimizden öğrendik Ş harfinden orak çekiç figürleri türetmeyi. Ankara'ya usul usul karbon monoksit yağıyordu. Ve kapalı mekanlarda sevişmeyi öneriyordu haber bültenleri. Oysa Ankara'da hiç sevişmedim ben. Disiplin kurulunda tartışılan aşkım olmadı benim. Sınıfça gidilen pikniklerde kıçımıza batan platonik dikenleri saymazsak. Ankara'ya usul usul kurşun yağıyordu. Ve belli bir saatten sonra sokağa çıkmamayı öneriyordu haber bültenleri. Oysa hiç kurşun yaram olmadı benim. Ve hiçbir mahkeme tutanağını da geçmedi adım. Çatışmaların ortasında sevimli bir çocuk yüzüydüm sadece. Sana şiirler biriktiriyordum fen bilgisi defterimde. Ama sen yoktun. Ben senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum suni teneffüs saatlerinde. Okul servisi seni hep zamansız, amansızca bir lojman griliğine götürüyordu. Ben senin benimle Tunalı Hilmi Caddesi'ne gelebilme ihtimalini seviyordum. Ben senin beni sevebilme ihtimalini seviyordum. Yaz sıcağı toprağa çekiyordu tenimin çatlamaya hazır gevrekliğini. Sonra otobüs oluyordum. Kırık yarık yolların çare bilmez sürgünü. Ne yana baksam da ve deniz sanıyordum Muş Ovası'nın yalancı maviliğini. Otobüs oluyordum bir süre. Yanımızdan geçen kara trenlerle yarışıyordum. Yanağım otobüs camının garantisinde. Otobüs oluyordum. Bir ülkeden bir iç ülkeye. Çocukluğuma yaklaştıkça büyüyordum. Zapsuyunun sesini başına koyuyordum şarkılarımın listesinin. Korkuyordum. Sonra iniyordum otobüsten. Çarşıdan bizim eve giden ömrümün en uzun, ömrümün en kısa, ömrümün en çocuk, ömrümün en ihtiyar yolunu koşuyordum. Çünkü sonunda annem oluyordum. Babam kokuyordum sonunda. Soğuk ve şehirler arası otobüslerde vazgeçtim çocuk olmaktan. Ve beslenme çantamda otlu peynir kokusuydu babam. Ben seninle bir gün Van'daki bir kahvaltı salonunda. Ben seninle sadece bilmek zorunda kalanların bildiği bir yol üstü lokantasında. Ben seninle Ağrı Dağı'na mistik ve demli bir çay kıvamında bakan Doğu Beyazıt'ın herhangi bir toprak damında. Ben seninle herhangi bir insan elinin terli coğrafyasında olma ihtimalini sevdim. Ben senin beni sevebilme ihtimalini sevdim.

Adını anmak güzeldi. Dost ağızlarda sana dair cümlelerin ıslatılması. Adını anmak, yüksek sesle, kimsesiz gecelerin düşsel avuntularına sırt çevirip senden söz açmak. Biraz gülünç, biraz sitemkar, güzeldi. Adının Türkçedeki yankısı özeldi. Seninle yoğurt yemek kendi kanlı canlı, sülalesi kandilli yoğurtçunun mekanında. Denize amors durup yüzüne cepheden bakmak güneşli bir mavilikte, güzeldi. İpe sapa konuşlanmaz bahanelerle elini tutmak, yüzünde yüz yıllık bir hasreti gidermek, güzeldi. Güzel dili geçmiş zamanları düşünüyorum şimdi. Cümlelerim öznesiz. Umursayan yok Kanlıca'daki yoğurdu. Ve eşikteki öpücük, tarih bilinci olmayan bir aşkın mührüdür artık.

Yer ile yeksem, ıslak saçlı, ken gözlü, kavim göçlerinden bu yana ağlayan ve durmadan cep kanyağı yakıcılığında ezgiler çalan, çaldıran, yakalatan, adı bende gizli bir kadındı İstanbul. Şehre bir yağmur yağdı, ben ağladım. Sevilirken ayrılmak mı kaldı Bizans'tan? Oyun dolan yoktu gözlerde, yalnızca ses. Verilmiş sözler birdi, edilen yeminler sıfır. Eşyalar alındı, fotoğraflar söküldü yerlerinden. Bir aşkın izlerini yok edecek bir başka aşk sipariş edildi yeniden. Bir şehre yağmur yağdı, ben ağladım. Kim daha çok yalan söndürdü çay bardaklarında? Hangisi talandı demli öpücüklerin? Ve buğularda yitirilen kimin adıydı? Bir aşktan diğerine kaç saatte gidiliyordu? Soyulur muydu kabuğu hayatın, yoksa bütün vitamini kabuğunda mıydı? Yağmur şehre bir yağdı, ben ağladım. Ben giderken en çok seni götürdüm. Aklımın nakliyesiydi asıl yoran taşıyıcıları. Yardan düşmüştüm, yaralarım yardan armağandı. Kutsal kitabımda ziyan edilmiş sevgililer atlası. Ben sevmeyi beceremedim. Belki de sevilmeyi, benim sevmeye engel evcil acılarım vardı. Ben yağmur ağladım, bir şehre yağdı. Ben şehre ağladım, bir yağmur yağdı. Ben bir ağladım, şehre yağmur yağdı. Ben yağmur ağladım.

bir gün bu mahzun sevdadan geriye, kalırsa sadece o hüzün kalır. Sen de anladın ki yapayalnızız. Buluşmamız yasak, görüşmemiz uzak. Devrilmiş kadehler gibi dönüyor başımız. Ne ilersin? Ah güzelim, incinmiş bir sesi vardır yağmurun. Yanaklarına vurduğunda hissedersin. Ve bir veda sözcüğü saçlarına, titreyen bir öpücükle dokunduğunda, bu anı dondurmaya yetmez nefesin. Bir film sahnesi gibi akar gider ayrılık. Ne ilersin? Biz zaten hiçbir romanda kendi hayatımıza rastlamadık. Bütün şarkılar bizi yanlış anlatmıştı. Ve bütün bulmacalar yarım bırakılmıştı. Tenha sokaklarda üşüyüp durdu sırtımız. Oysa tuttuğumuz balıkları bile yeniden denize bağışlamıştık. Biz hayata dair hiçbir yanlış yapmamıştık. Ne eylersin? Biz bu sonucu hak etmedik. Hayır, biz bu sonucu hak etmedik. Hayır, etmedik. Ömrümüz bu talana layık değildi. Bazen acı vurdu, bazen de yağmur. Hiç gülmedi yüzümüz, hiç büyümedi gülümüz. Bizi yalnızca akşamlar kucakladı biliyorsun. Sabaha çıkmayan bir yoldu yürüdüğümüz.

Bir gün bu öykünün sonuna gelince, ansızın desem ki hoşça kal canım. Unutursun, mecburen unutursun. Yıldızlar söner, bu aşk da biter. Bazı gün hatırlayınca sessizce ağlarız. Ne ilersin? Ah bebeğim ah. Kekremsi bir tadı vardır gözyaşının. Dudaklarına sızınca fark edersin. İçindeki vurgun aşklar mezarlığında, ayrılık ölümden üste yazılınca, gideni durdurmaya yetişmez sesin. Bir inme gibi dolanır bedeninde pişmanlıklar. Ne ilersin? Biz zaten hiçbir sinemaya tam vaktinde yetişemedik. Bütün vapurlar bizden önce kalkmıştı ve bütün biletler biz gelmeden satılmıştı. Boşuna telaşlarda yorduk günlerimizi. Oysa Nuh'un gemisinde bile bize yer kalmamıştı. Ve hiçbir mutluluğa adımız kaydolmamıştı. Ne ilersin? Biz bu aşkı sürdüremezdik. İnan sürdüremezdik. Kalbimiz bu heyecana müsait değildi. Bize hep acılar kaldı. Bize hep yağmur. Unutmasan bile artık unutur gibi yapacaksın. Ve buruşturup buruşturup attığım kağıtlarda hiç bitiremediğim bir şiir olarak kalacaksın.

Sus pus olmuş, puslu bir İstanbul muydu yüzün? Yoksa çok bildik hüzünler mi taşınmıştı yüzüne dolma bahçede, çay tadında? Divit ucuyla yazılmış bir aşkın sureti vardı avuçlarında. Tarih bir başka iklimin kıvamını gösteriyordu. Ben rehnedilmiş yelkovan gibi, hani akrebi seven ama yüreği takvim yokuşlarında. Sinemada elinin elimde terleyişinin bir anlamı olmalı. Sesinin sesimde yankılanmasının. Sanki perdedekine üzülmüş ya da sevinmişsin de tesadüfen akmış yüzün içime. Yalan, sen perdeye bakıyorsun, fikrin benim seyir defterimde. Ve ben Amerikanca bir filmi Kürtçe seyrediyorum. Kadın Beyoğlu'nun bir kış akşamında üstündeki deri montun sahibine küs, soğukluğundan muzdarip yürüyordu. Adam da yürümek hiçbir şeyi çözmüyordu bazı aralık akşamlarında. Parmağında yaralı bir öyküyü taşıyordu adam. Kadının yüzünde bir hüzün, hüzünlü aralık akşamında bir yüzük. Yüzüğün yüzünde dünya güzeli bir kadının kehaneti, soğuğun ve karanlığın vehameti. Hayatı bir başkasının pantolonu gibi küçültülmüş, daraltılmış. İlk sahibinin o pantolonla yaşadığı şeyler, yani pantolonu pantolon yapan anılar, bazı ilkbahar berileri yüzünden yapılan yamalar, ter tüketen yazlar, hepsi daraltılmış. Yaşananlara bir beden büyük geliyor artık hayat. Bir aşkı paylaşmak için çok geç. Bir paylaşıma aşık olmak içinse erken. Beni sevda yerimden vurdu yine zaman. Şimdi sana söylenecek tek cümle, ben de sana yetecek kadar ben kalmadım.

Demek şimdi gidiyorsun. Yazdığımız son şiir öyle yarım kalacak. Demek şimdi gidiyorsun. Kuşlarımız acıkacak. Saksılarımız artık sulanmayacak. Demek öykümüzü bir ruj lekesi gibi yapıştırıp aynanın sahtekar yüzüne. Oy benim yaralım. Demek şimdi gidiyorsun. Beni böyle toz gibi dağıtıp merdivenlerin dibine. Her şey tamam diyorsun. Git. Beni viran bir şehir gibi terk et. Hadi git. Dışarısı ispiyon. Dışarısı ihanet. Seni bir gören olmasın. Dikkat et. Dostlukmuş. Ölüme yürümekmiş. Üstüne titremekmiş. Vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de gece yarıları. Oy benim yaralım. Asıl sancı uyandığında bütün odaları boş görünce koyarmış. Gitmek istiyorsun. Git. Bir savaşçı asla vedalaşmaz. Durma git. Dışarısı dinamit. Dışarısı enkaz. Şunu cebine koy. Ne olur ne olmaz. Eylül mağdurlarıydık. Kimsemiz yoktu. Yaralarımız aman vermiyordu canımıza. Kimseye kıymamıştık oysa. Masumduk. Rahatsız ediyordu bizi bu yalancı tarih. Yırtılan bir pankart gibi şehirlerin ortasına çığ düşürdüyse öfkemiz. Oy benim yaralım, oy. En az bir karıncanın yüreği kadar namuslu ve çalışkandı ellerimiz. Artık bitti diyorsun. Git. Kırılsın kapı çerçeve. Kırılsın bu cam. Sorma git. Dışarısı panik. Dışarısı izdiham. Biliyorum. Seni vuracaklar bu akşam.

Ne çok file verdik üst üste. Ne çok arkadaş yitirdik bu tozlu yolculukta. Kimliği tespit edilmemiş, ne çok ceset vurdu zeytin güzeli akşamlarımıza. Büyük ütopyalar ve büyük dağlar gibi içerden çürümüşüz meğerse. Oy benim yaralım, oy benim yaralım. Her gelen ölüm yazmış, her giden ayrılık işlemiş bu talihsiz gergefimize. Kendini arıyorsun. Git. Aptal bir hayat kur içinde beni barındırmayan. Kalma git. Dışarısı varut. Dışarısı gardiyan. Yine bir tek ben olurum sana parçalanan. Demek şimdi gidiyorsun. Sonunda bizi de çökertiyor bu kancık zelzele. Demek şimdi gidiyorsun. Yıkılan bir duvar gibi ömrüme devrile devrile. Demek mecbur istikametlerin ayrılığı gösteren o adaletsiz kavşağında. Oy benim yaralım, maralım. Demek şimdi gidiyorsun ve bana bir tek seçenek kalıyor. Güle güle. Güle güle. Beni öldürüyorsun. Git. Kalmasın sende kahrım. Kalmasın derdim. Akma git. Kafamı yumruklayıp ardın sıra ağlarsam namerdim.

Saat sensiz inertesi, yıldız dolmuş gökyüzü ay aydın. Şimdi saat sensizliğin ertesi, yıldız dolmuş gökyüzü ay aydın.

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum. Bu son olsun, bu son olsun.

Şimdi saat yokluğunun belası, sensiz gelen sabaha günaydın. Şimdi saat yokluğunun belası, sensiz gelen sabaha günaydın.

kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.

Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar. Gül. İlk defa güneşe. Ve ben ömrümde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzak, bu kadar mavi, bu kadar geniş olduğuna şaşarak, kımıldanmadan durarak baktım. Sonra saygıyla oturdum toprağa, dayadım sırtımı duvara. Bu anda ne düşmek dalgalara, bu anda ne hürriyet, ne kavgam, ne karım. Toprak, güneş ve ben, bahtiyarım, bahtiyarım gülüm.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim.

Son tren içimi çizikle geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yârim, yağmur yüreklim,

benim hiçbir şeyimsin. Yazdıklarımdan çok daha az. Sen benim hiçbir şeyimsin. Yazdıklarımdan çok daha az. Hiç kimsemsin, bilmem ki nesin, lüzumundan fazla beyaz.

0: sensin, yabancı bir şarkı gibi yarım. Sen benim hiçbir şeyimsin, yabancı bir şarkı gibi yarım. Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak, hiç kimsenisin ki nesin. Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak, hiç kimsenisin ki nesin. Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak, hiç kimsenisin ki nesin. Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak, hiç kimse misin ki nesin? Sen benim hiçbir şeyimsin, hiçbir şeyimsin. Uykumun arasında çocukluk sesimsin. Sen benim hiçbir şeyimsin, hiçbir şeyimsin.
1: Galiba eski liman üzerindesin. Nasıl karanlığıma bir yıldız olmak dudaklarınla cama çizdiğin, en fazla sonbahar otellerinde üniversiteli bir kız uykusu bulmak, yalnızlığı öldüresiye çirkin, sabaha karşı öldüresiye korka, kulağı çabucak telefon zillerinde. Sen benim hiçbir şeyimsin, hiçbir sevişmek yaşamışlığım. Henüz boş bir roman sayfasında, hiç kimse misin bilmem ki nesin. Ne çok çığlıkların silemediği, zaten yok bir tren penceresinde. Hiç kimse misin, bilmem ki nesin. Uykumun arasında çağırdığım çocukluk sesimle ağlayarak. Sen benim hiçbir şeyimsin.

0: Sevgiyle Radyo dostluğun buluştuğu en iyi nokta.
1: Türkülerim yetmeyecek anlatmaya, sevişmemize. Toprak toprak kokacak, kabaracaksın ekinime. Gecemiz çiğ olmaktan kurtulacak. Ölümden uzak duracağız. Yaşamak, sırf yaşamak için vermede yarışacağız. Nefes nefese. İşlenmiş sevgiler sun bana. Utanmayalım demlenen içkimizin tadına varmaya. Boşuna yorgunu olmayalım aşk savaşından çıkmanın. Yenilgilerimizden çıkardığımız dersleri yaşatalım her bir yerimizi. Ağzımızı boş bırak.

Ayın gözü bulanıksa durulsun. Kısalsın acıları türkülerimin. Yıkılmaktan kurtulsun gözyaşlarım. Zührem olunca gözlerim. Çocuk sesleri yüreğimizin eşiğinde. Umudumuz yaşama sevinci içinde. Yeşillensin nefes nefese.

Gözlerinin, gözlerinin dibini severim ki yürek yurdumdur. Gözlerin geçit verdi ya, sevdayla geçeceğim umudumdur. Sevinçten yağmur gibi kipriklerine tırmanacağım.

nasıl etmeli de ağlayabilmeli farkına bile varmadan. Nasıl etmeli de ağlayabilmeli ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık? İçin kan ağlarken yüzün güler. Dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer. Anneler gibi.